Dün seni aradım Kalamış'ta. Sokak sokak. Ne kadar cadde varsa bizi tanıyan sordum. Yoktun. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elimi. Her zamanki gibi başladı.

unutulur mu yaşanan aşklar? Ağarmaz artık başımda saçlar, seni yanımdan ayırmam hiç. Kapımda sevda, gözümde yaşlar, unutulur mu yaşanan aşklar?